Şanda var yerli bir yandere bin. Rapa var yerli bir yanda da var. Şanda var yerli bir yandere bin. Rapa yerli bir yanda da var. Şanda var yerli bir yandere bin. Şanda var yerli bir yanda da var. Rapa var yerli bir yandere bin. Şanda var yerli bir yandere bin. Şanda var yerli bir yanda da var. Rapa var yerli bir yandere bin. Şanda var yerli bir yanda da var. Rapa yerli bir yandere bin. Şanda